0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

radyoya kulak veren güzel insanlar, merhabalar. Stüdyoda mikrofon başında ben Bedriye Halis, rejide genç arkadaşımız Sergey Vardevaryan, bir saat boyunca o güzel türkülerimizle eşlik etmeye hazırız. Konserde dinlemek istediğimiz türküleri seçerken Cemal Süreyya'nın o güzel mısralarından ilham aldım. Sesine özlem, sana hasret demiş ünlü şair ve ne güzel demiş. Sevgili dinleyiciler, önümüzdeki dakikalarda özlem dolu, hasret dolu türkülerle huzurunuzda olacağız. İlk türkümüz Nurten Kasimova'dan olacak. Gurbetin yolu uzak, gelemem anam diyecek.

Sevgili dinleyiciler, hasret çekenin mi yoksa geride kalanın mı kalbi en çok dağlanır? En çok kim özler? En çok kim hasret çeker? Sevdiklerini arkada bırakarak giden mi yoksa gurbette evladım var, eşim var, sevdiğim var diyen mi? Osman Aziz'i dinliyoruz. Gurbet ellerde, yanar ağlarım diyor.

Hasret çekenler ile hasreti çekilenlerin kalbi hep buruktur. Hasret çekenler gurbetteki bir yakınına hasret duyar. Ya gurbette olanlar, anne, baba, kardeş, sevgili, eş, arkadaş hasretiyle yanar dururlar. Yaktı hasret, yaktı beni diyor Aynur Muzafferova.

Hiçbir dil gurbeti anlatacak kadar güçlü değildir. Özlem burun kemiklerimizi sızlatırken hasretten ciğerlerimiz dağlanır. Sıradaki türkümüz Beyti Beytulof'tan, keklik gibi daldan dala diyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: İnsan doğup büyüdüğü yerlerden uzakta kalarak özlem duygularını yoğun bir şekilde hisseder. Hele bir de bu güzel türkülerimizle daha bir duygulanır. Bazen gurbet öyle bir yerleşiyor ki insanın içine. Aman daylar, yol verin, abeyler, ben sılama varayım. Sılam yeşil yaprak açmış, a ben nasıl dayanayım diyecek Rodopların bülbülü Kadriye Latifova.

Hasret çekenler de, hasreti çekilenler de kalplerini sevdiklerinin avuçlarına bırakır. Bu kadar acı, özlem çekmek hep bu yüzden olsa gerek. Annem benim, gurbet aldı sevdiğimi diyor Hasan Rodoplu.

Sevgili dinleyiciler, özlem duyulur, hasret ise çekilir. Ben de seni çok özledim annem, babam, sevdiğim, çocuğum dersiniz de hasretim o yanaklarını öpmeye diyemezsiniz. Diyemezsiniz çünkü bilirsiniz ki telefon kapanınca ağlayacaktır o anne, baba, sevgili, çocuk. Ağlarım, inlerim gurbet ellerde diyor Hafize Beysimova.

Özlem duymak ve hasret çekmek. Özlemek giderilebilir. Hasret ise katlanılan, sabredilmesi gereken, acı veren bir bekleyiş gibidir. Sevdiğim Ceylan'ın gözleri kara, kalbimde bıraktı derin bir yara. Yine gurbet bize düştü, ne çare diyecek Cemil Şabanov.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Özlem dolu, hasret dolu gurbet türkülerimizle süslediğimiz konserimiz devam ediyor. Sırada bahçemizin meyveleri bol gelir, gurbet elde kaldım, zor gelir diyecek Sıdıka Ahmedova.

özlem ve hasret dolu güzel türkülerimiz var bizim. Onları dinler, bağıra çağıra söyleriz. Ezberleriz, tekrar tekrar açıp dinleriz. İşte onlardan biri var şimdi sırada. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere. Ne sen beni unut, ne de ben seni diyecek Emine Enverova.

Gurbetlik ne uçsuz bucaksız mavi denizde olmak ne de bir çöl ortasında tek başına olmaktır. Gurbetlik sevdiklerinden uzak ve yalnız kalmaktır derler ya, sevdiklerimize bir an önce kavuşmak dileğiyle. Ak güvercin olaydım, pencerene konaydım, pencerende pek yüksekmiş a gülüm, yar dizine konaydım diyecek Vasfiye Şaban.

Türkülerimiz öyle güzel ki acımızı hafifletmek için açıp dinleriz. Bak ne güzel türkü, sen de dinle diye sevdiklerimizle paylaşırız. Sıradaki türkümüz de işte böyle bir türkü. Adem Bayraktar söyleyecek. Ekinler biter oldu, bülbüller öter oldu, ayrılık yeter oldu diyecek.

Sevgili dinleyiciler, türkülerimizi bazen ağlayıp rahatlamak için de özellikle dinleriz. En acılı, en güzel türküleri arayıp buluruz da sanki acımıza derman olurlar. Sıradaki türkümüz Selami İlyas'tan olacak. Mendil yele yele vay, vay yârim gitti gurbet ele diyor.

özlem dolu, gurbet dolu türkülerimize yer verdiğimiz konserimizin böylece sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Huzurunuzdan Pravda Erkek Korosu'nun söylediği Gönül Gurbet Ele Varma türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. İyi günler değerli dinleyiciler. Bu yayınımızda önce sunacağımız haberlerin ardından Şevket Çakır Yollar Köyden de Geçer programıyla huzurunuzda olacak. Önce haberlerin özetleri. Sunucunuz Sevda Dükkancı. Bölgesel Kalkınma ve İçişleri Bakanları Kırcalı ziyaretinde bulundu. Maliye Bakanlığı 2026'da gayri safi yurt içi hasılada büyüme, enflasyonda da yükselme bekliyor. Zornisa köyü yakınındaki büyük yangın kontrol altına alındı. Ayçiçek ve mısır üreticilerine 22 milyon avrodan fazla kuraklık tazminatı ödenecek. BNR Senfoni Orkestrası Bulgar eserlerini yaşattığı için büyük ödüle layık görüldü. Türkiye Mardinspor futbol takımı Bulgar teknik direktör Ivailo Petrov'la anlaşma imzaladı. Şimdi haberlerin ayrıntıları. Bölgesel Kalkınma Bakanı Şişkov, Bölgeler Konuşuyor inisiyatifi kapsamında Kırcalı'da belediye başkanları ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmede önümüzdeki dönemde uygulanacak olan ve bütün bölge için önem taşıyan altyapı projeleri ele alındı. BNR muhabiri Vale Apostolova'nın aktardığı gibi Bakan Şişkov'la birlikte görüşmeye katılan İçişleri Bakanı İvan Demirciyev, yol genişliği standartlarına uyulmadan yapılan sözüm ona tek şeritli yollarla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi ve ayrı ayrı yerlerde tespit edilen ihlallere rağmen artık kurulmuş olan yolların kaldırılmayacağını belirtti. Dar yollar probleminin iki bakanlığın ortak sorunu olduğunu öne süren Bakan Demirciyev, yapılan ihlallerin yolların boyutları ile ilgili olduğunu söyledi.
2: Тука има одобрени проекти, има строителни разрешения, но в същото време габаритите на тези пътища не отговарят.
1: Onaylanmış projeler ve inşaat izinleri mevcut olsa da aynı zamanda da yolların boyutları güncel yol genişliği standartlarına uygun değildir. Bu eksikliklerin yasanın İhlali niteliğini taşıdığı kesindir. Diğer her şeyin dışında sonuçta yol güvenliği söz konusudur. Birbirine karşı hareket eden iki aracın rahatça geçiş yapamadığı bir yolun tehlike oluşturduğu ortadadır. Belediye başkanları tarafından gündeme getirilen esas konu Yunanistan yönündeki yoğun araç trafiğini Kırcalı'nın dışına çıkaracak olan çevre yolu oldu. Kırcalı çevre yolu bulunmayan tek il merkezi oldu. Makaza ise Kula'dan sonra ikinci en yoğun geçiş noktası olduğu için bu konu özellikle önemlidir. Bu konu

0: konuda Bakan Şişkov artık çevre yolu değil, Velikotörnuvu'dan sınıra kadar yeni otobanın kurulmasının gündemde olduğunu belirtti.
1: Ние сме си поставили срокове в рамките на година и половина да направим предпроектно проучване, да направим
0: етюд araştırması, ÇED prosedürü ve tabii teferruatlı imar planı için 1,5 sene belirlenmiş bulunuyor. Artık defalarca söylediğim gibi Velikotörnuvu Makaza otobanı için kamu ve özel sektör ortaklığı aranacak. Bölgesel Kalkınma Bakanı belediye başkanlarını projeye ilişkin kamu tartışması sırasında destek vermeye çağırdı. O sırada gerçekten topluluk olarak seferber olup haraç ve şantaja meydan bırakmamamız, devlete tüm prosedürleri tamamlama imkanını vermemiz gerekiyor. Biz doğa katili değiliz ancak insan katili olmak da istemeyiz şeklinde konuştu Bakan Şişkov. Maliye Bakanlığı mevcut yılda ekonomik büyüme tahminlerini olumlu yönde revize etti. Ancak enflasyon oranı beklentilerini kötü yönde değiştirdi. Bakanlığın sitesinde yayınlanan sonbahar makroekonomik raporunda bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın %3 büyüme kaydetmesinin beklendiği açıklandı. 2026 gayri safi yurt içi hasıla büyümesini %2.

gayri safi yurt içi hasılanın %3 büyüme kaydetmesinin beklendiği açıklandı. 2026 gayri safi yurt içi hasıla büyümesini %2.6 olarak tahmin eden İlkbahar Makroekonomik Raporu, buna kıyasla yurt içi hasılada artış kaydediliyor. Maliye Bakanlığı tahmin analizlerinde 2026'da yıllık enflasyon oranının %4.8'e ulaşması, 2027 yılında ise %4'e gerilemesi öngörülüyor. Bakanlığın ilkbahar tahminlerinde 2 yıla dair enflasyon oranı beklentisi %4.3 ile %3.8 olarak belirlenmişti. Haskovu'nun Zornica köyü yakınlarında dün öğleden sonra çıkan ve akşam saatlerinde Kırcalı ili topraklarına yayılan büyük yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Haskovu Yangın Güvenliği ve Sivil Koruma Bölge Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre 12 itfaiye ekibinin söndürme çalışmalarına katıldığı yangının Zornica ve Beliplast köyleri arasındaki alevleri kontrol altına alındı. 5 itfaiye ekibi bugün de olay yerinde kalacak. Dev yangının alevleri geniş yapraklı orman, kuru ot, çalı ve anıs tarlalarında yaklaşık 1000 dekarlık araziyi küle çevirdi. Şiddetli rüzgar yangın itfaiyecilerin işini zorlaştırırken daha sonra yağan yağmur yangının söndürülmesine yardım etti. Yangın mahallinde hala aktif noktalar olduğu için gün boyu 5 itfaiye ekibi bölgeyi teftiş edecek. Yangının EVN elektrik şebekesinde oluşan arızadan kaynaklandığı tahmin edilirken elektrik dağıtım şirketi Zornica pompa istasyonuna giden elektriği kestiği için köye su hizmeti yedek kaynaklardan verilmeye başlandı. 2025 yılında kuraklık ve yüksek sıcaklıkların yol açtığı kayıpları telafi etmek amacıyla toplam 12.451 ayçiçeği ve mısır üreticisine destek sağlanacak. Çiftçilere ödenecek tazminat oranları Tarım ve Gıda Bakanı Plamen Abrovski'nin talimatıyla belirlendi. Üreticilere 7.4 milyon avrosu Avrupa Tarımsal Garanti Fonu'ndan ve 14.8 milyon avrosu ise ek ulusal kaynaktan karşılamak üzere toplam 22.2 milyon avro tutarında ödeme yapılacak. Bu destek 2025 yılında ayçiçeği veriminde önemli bir düşüşe ve mısır ürünlerinde ciddi hasara yol açan olumsuz hava koşulları nedeniyle çiftçilerin uğradığı gelir kayıplarını telafi etmeyi amaçlamaktadır. Tarım Devlet Fonu'nun ödemeleri en geç 30 Eylül 2026 tarihine kadar yapması beklenmekte. Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR Senfoni Orkestrası akademisyen Marin Goleminov adına verilen Ulusal Müzik Ödülü'nün sahibi oldu. Küsendil Belediye Başkanı Ognyan Atanasov şehirde düzenlenen özel törende orkestraya bu seçkin ödülü takdim etti. Ünlü bestecinin torunu Lili Goleminova ödülün BNR Senfoni Orkestrası'na Bulgar müziği kayıtlarıyla Bulgaristan tarihinde bıraktığı izden dolayı verildiğini belirtti. Goleminova, BNR Senfoni Orkestrası bütün diğer eserlerin yanı sıra kapsamlı bir Bulgar müziği arşivine sahip olmamızı sağladığı için ülkemizin simgesel bir topluluk haline gelmiştir, dedi. Lili Goleminova, Senfoni Orkestrası'nın üst üste 3. sezondur gerçekleştirdiği her konserde mutlaka bir Bulgar eserine yer verdiğini de sözlerine ekledi. Ve bir spor haberinde sıra. Ivailo Petev, Türkiye'nin 1. lig futbol takımı Mardinspor antrenörü oldu. Bulgaristan milli takım futbolcusu Zdravko Dimitrov'un oynadığı Mardinspor 1. lig spor takımı Bulgar Ivailo Petev'i teknik direktör görevine atadı. Kırmızı lacivertli ekip Bulgar teknik adam Ivailo Petev'le anlaşma sağladı. 51 yaşındaki teknik direktör resmi işlemlerin tamamlanması ardından Mardinspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor. 9 Temmuz 1975 tarihinde Loveç kentinde dünyaya gelen Ivailo Petev UEFA pro lisansına sahip.
teknik direktörlük kariyerindeki en başarılı

0: kırılı dönemlerinden birini Ludogorets'te yaşayan Petev, Bulgar ekibini alt ligden üst lige taşıdı. Petev 2014-2016 yılları arasında Bulgaristan milli takımını, 2021-2022 döneminde ise Bosna Hersek milli takımını çalıştırdı. Petev'in bu göreve başlamasıyla birlikte Mardinspor, Türkiye'de daha önce teknik direktörlük yapmamış ancak Avrupa'nın farklı liglerinde ve iki milli takımda görev almış deneyimli bir çalıştırıcıyı takımın başına getirmiş olacak. Kapitan Andreevu Velesvu sınır kapısında Türkiye istikametinde tır araçları yoğunluğunun devam ettiği açıklandı. Sınır kapısı yönetimi tarafından yapılan açıklamada kapının tam kapasiteyle çalıştığı belirtildi ve yük aracı yığılması sebebinin yılın bu döneminde son derece yoğunlaşan tır trafiği olduğu kaydedildi. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya ile olan bütün diğer sınır kapılarında araç geçişlerinin normal seyrettiği bildirildi. Tuna Nehri'nde su seviyesi düşüşünden dolayı Oryahu-Bekit ve Sviştov-Zimnich feribot bağlantılarının geçici olarak çalışmadığı hatırlatıldı. Son 24 saatte ülkede meydana gelen 13 ağır trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Trafik Polisi Genel Müdürlüğü'nden verilen habere göre ayın başından beri trafik kazalarında 46 kişi hayatını yitirdi. 786 kişi yaralandı. Yılın başından bu yana trafik canavarı 359 kurban alırken kazalarda 6.364 kişi yaralandı. Hava durumu: yarın sıcaklıklar 1-2 derece artacak ve yağışlar dinecek. Çarşamba günü en düşük sıcaklıklar 8 ila 13 derece arasında değişecek. Sofya'da 10 derece civarında olacak. Kuzey Bulgaristan'da bulutlar dağılacak ve güneşli hava hakim olacak. Güney kesimlerde bulutlu hava öğleden sonra etkisini kaybedecek ve hava açılacak. Güneydoğu illerde kısa süreli hafif yağışlar görülebilir. En yüksek sıcaklıklar 19 ila 24 derece, Sofya'da 20 derece civarında seyredecek. Karadeniz'de kuzeyde yer yer parçalı bulutlu, güneyde ise çok bulutlu ve bazı kesimlerde yağmurlu geçecek. En yüksek sıcaklıklar 20 ila 22 derece, deniz suyu sıcaklığı 21-22 derece olacak. Dağlık kesimlerde hava bulutlu ve yağmurlu, 2200 metre üzerindeki tepelerde kar yağışları beklenecek. Staroplanina Dağı'nda hava açık ve güneşli. En yüksek sıcaklıklar 1200 metre rakımda 14, 2000 metre ve üzerinde 6 derece civarında olacak. Haberleri sunduk.
1: Yollar köyden de geçer.
2: Yollar köyden de geçer.
3: Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Yollar Köyden de Geçer programına hoş geldiniz. Ekip adına teknik yapımda Bilana Harizanova, ekip arkadaşım Sevda Dükancı, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Sevgili dinleyiciler, bugün yolumuz Rodopların güzel köyü Kosova'dan geçecek. Dünyanın dört bir köşesinden gelen turistler Rodoplar'da yer alan Kosova köyünün cazibesine kapılıyor. Ve bu köyün tarihinde Svetla ve Hristo Ralef ailesinin Venezuela'dan yurda dönüş hikayesinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bizler de bu hikayeyi sizlere sunacağız. Şimdi Rodoplar'a çok güzel bir şarkıyla varıyoruz. Mestan Adalı, "Hey Rodoplar, hey!" diyecek.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da sadece birkaç kişinin yaşadığı, hatta tamamen terk edilmiş köyler var. Bununla beraber yeni hayat bulmak için kendine özgü bir yol bulan, hem bunu gürültülü atraksiyonlarla değil, sessizlik, otantik hayat tarzı ve güler yüzle yapmayı başaran köyler de yok değil. Bunlardan biri olan Rodopların kartpostallık köyü Kosova'da turistler çoktandır kendilerini konuk olarak değil, dost olarak hissediyorlar. Ulusal İstatistik Kurumu NESE'yi verilerine bakacak olursak, 31 Aralık 2025 tarihi itibariyle ülkemizde nüfus sayısı 1 ile 49 kişi arasında değişen 1280 yerleşim birimi var. Tamamen ıssız olan köylerin sayısı ise 192. Bu durumun sebepleri arasında iş imkanları ve daha iyi yaşam kalitesi arayışı öne çıkıyor. Çoğu insan bunları ancak büyük şehirlerde veya yurt dışında bulabiliyor. Svetla ve Hristo Ralef ailesinin hikayesi ise tamamen farklı. 15 yıl boyunca Venezuela'da yaşayan ve iki çocuğunu orada yetiştiren çift, yurda dönmek isteyince farklı bir hayat tarzı sürebilecekleri sessiz bir yer aradı ve 2004 yılında Bulgaristan'ın ikinci en büyük kenti Plovdiv'e 50 kilometre uzaklıkta, Asenovgrad-Smolen yolu üzerinde ve Narechenski-Bani kaplıca merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Kosovo köyünü beğendi. Ne elektrik teknisyeni olan Hristo'nun ne de yazılım mühendisi olan Svetla'nın daha önce köyle alakası vardı. Ancak zamanla Kosova'ya aşık olan aile köydeki eski evlerden 3'ünü restore ederek yurttan ve yurt dışından konuklar ağırlamaya başladı. Köyün adına ilişkin farklı rivayetler anlatılır sevgili dinleyiciler. Aslında Bulgarcası kos olan kara tavuk kuş

0: solunun adından değil, daha çok sağının özelliğinden kaynaklanır Kosovo adı. Zira Bulgar dilinde kos ayrıca eğik olan yamaç anlamına da gelmektedir. Dolayısıyla köy ve civarını dolaşmaya meraklı olanlar dik sokakları ve patikaları tırmanmaya hazır olmalıdır. 10 yıl sonra Hristo ve Svetla'ya oğulları Dimitar da katıldı. Venezuela'da üniversiteyi bitirdikten sonra bir süre Caracas'ta mekatronik ve robotik alanında öğretim üyesi yardımcısı olarak çalışan Dimitar, Güney Amerika devletinde yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı Bulgaristan'a dönüp geleceğini burada kurmayı kararlaştırdı. Dimitar, İsviçre'de turizm bölümünden mezun olan ve önce Barcelona, sonra da Kayman Adaları'nda turizm sektöründe çalışmış olan kuzeni Gergana Lutskanova ile birlikte ailesine turist ağırlama ve yerleştirme işlerinde yardım etmeye başladı.
1: Тя е човека, така кажем, с професионален опит в туристическия бранш. Тя не е постоянно в Косово.
0: Kendisi bu branşta tecrübeli olan kişi olduğu için deneyiminden yararlanmaya ve dünyada yapılanları burada uygulamaya çalışıyoruz. Kuzenim benim gibi devamlı Kosovo köyünde oturmamakla birlikte bir profesyonel olarak bize çok faydalı olan bir bakış açısı veriyor. Genel tabloyu izleyip işleri doğru yürütmemize yardım ediyor diye anlattı Dimitar. Sevgili dinleyiciler, konuklara dikkatle davranmanın Kosovo gibi bir yerde çok önemli olduğunu söyleyen genç adam, küçük bir dağ köyünde belirli bir hizmet veya ürünün bulunmaması durumunun turist için problem olmasının zorunlu olmadığını kaydetti. Sözlerine göre önemli olan konukların deneyimini güzel kılacak uygun alternatiflerin sunulmasıdır. Bu yaklaşım sonuçlarını veriyor. Ralef ailesinin yıllar içinde dünyanın farklı köşelerinden büyük sayıda dost kazandı. Bazıları Kosova'ya her yıl gelirken bazıları köyde ev bile aldı. Ziyaretçiler arasında Bulgar ve yabancılardan oluşan çok sayıda karma aileler var. Onlar Bulgar olan eşin memleketini ziyaret etmek için Bulgaristan'a gelirken birkaç günlüğüne Rodoplara giderek deşarj olma fırsatından yararlanmayı kaçırmıyorlar. Kosovo küçük bir köy olmaya devam etse de son yıllarda burada yıl boyu kalanların sayısı da artıyor. Bu da ülkedeki köylerin nüfus tablosu göz önüne alındığında epey anlamlı bir durumdur. Geçen kış mevsiminde ev satın alıp daima köyde oturan birkaç aileyle birlikte 15 kişi kadardık. Yazın ve hafta sonlarında Sofya, Plovdiv ve Burgas'tan çok sayıda insan gelir. Burada yazlık evleri olan ve kısa süreliğine olsa dahi günlük iş koşuşturmasından kaçmak isteyen kişilerdir diye belirtti Dimitar. Kosovo'nun asıl cazibesi sevgili dinleyiciler, yoğun yaşam temposunu yavaşlatması olsa gerek. Köy, ziyaretçilerini zamanda yüzlerce yıl geriye götürüyor. 17. yüzyılda kurulan Kosovo, 19. yüzyılın ortaları ve sonunda büyük kalkınma yaşadı. Köyde korunan ve hem çatıları hem duvarları taş olan evlerin büyük bölümü bu dönemden Bulgaristan'ın uyanış devrinden kalmadır. Ücret karşılığı, mal taşımacılığı, kiracılık yapan, hayvancılık, tarım ve duvarcılıkla uğraşan yerli insanlar elde ettikleri kazançla yüksek taş duvarları ve ahşap oymalı tavanlarıyla ayırt edilen büyük nezih evler yaptırdı. Köy civarı da Rodop bölgesinin kültürel ve tarihi geçmişine doğru keşif gezileri için birçok imkan sunmaktadır. Yakınlarda Bachkovski Manastırı ve Asenova Krepos Kalesi,

завършък от ус километра месафеде и се. Чудните мостове. Мухтешам Кюпрюляр бөлгесие ве алтыйля 7 километра узаклыкта Нареченски банинин каплыцалары булунмактадыр. İklimde oldukça elverişlidir. Yazları serin, kışları ise nispeten ılımandır. Kışın ise şiddetli soğuklar ve tipi nadiren görülür. Tüm bunlar küçük Kosova köyünü tarihi, mimarisi ve atmosferiyle büyük ve özel kılmaktadır. Her ne kadar 2025 yılı sonundaki istatistiklere göre köyde yalnızca 29 kişi yaşıyor olsa da en güzel olanı aralarında Kosova'yı artık sadece bir tatil istikameti olarak değil, mesken olarak seçen insanların da bulunmasıdır. Bu da bazen daha iyi bir yaşama giden yolun insanı mutlaka büyük şehre götürmediğinin aksine büyüleyici Rodop dağlarının yamaçları arasında yuvarlanıp duran küçük bir köye uzanabileceğinin kanıtıdır sevgili dinleyiciler.

Sevgili dinleyiciler, Rodoplar'dan yola çıktık. Bakalım bugün yollarımız, yolumuz nereden geçecek diyerek hemen telefonlarımızı hatırlatıyoruz. 02 963 0675. İkinci telefonumuz 02 933 63 18 ve elektronik postamızdan da

0: Bize ulaşabilirsiniz. takiş@benere.bg ve tabii ki her zaman olduğu gibi en yoğun katılım Facebook üzerinden bekliyoruz. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü 1 ve 2 Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden bize ulaşabilir. Dilek, görüşlerinizi ve efendim her türlü görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizleri bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet sevgili dinleyiciler, yayınımız devam ediyor. İlk telefonumuz geldi zaten. Bakalım ilk telefonumuzda kimler var? Hemen bağlanıyoruz. Efendim hoş geldiniz, buyurun. Alo.
2: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Mehmet Bey, kendimi böyle Vedat Hoca gibi hissediyorum. Böyle selamladığınızda. Buyurun Mehmet Bey, bugün Rahime ablanızın doğum günü var, unutmadık. Evet. Ama söylememiz gerekiyor, Rahime türküsü henüz aktarılmamış bilgisayarımızda.
2: Ben söyleyeyim kendi sesinde. Allah-u Teala Rahime ablamın doğum gününü Allah-u Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu mutlu eylesin, ayrılsa ne eylesin. Allah'ım da Rabbimden dilerim ona sağlık, uzun ömür, güzellik. Sizi de Allah-u Teala Celle Celaluhu Celle Şerifü razı olsun sizden Şevket Hanım. Uzun ömürleriniz olsun, bereketli olsun Topka'da.
0: Teşekkür ederiz. Evet, Rusya'dan Mehmet geçen haftadan beri herhalde çok seviyor Rahime ablasını. Çünkü neredeyse her gün, dün de aramış, özellikle hatırlatmış. Bu kadar sevilen Rahime ablaya selam gitmez mi, selam olmaz mı diyerek Ruseli Rahime ablaya bir Varnalı kız türküsünü armağan edeceğiz. Varna'nın Medovet köyünden olan Halil İbiş efendim İstanbul'da bu dünyadan göç etti ama ardında birbirinden güzel türküler bıraktı. Medovet köyüne, oradaki dostlara da selam ve Varnalı kız gelsin.

0: Sevgili dinleyiciler, programımız Rodoplardan yola çıktı ve biraz önce güzel Varna'ya da uğradı. Anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bugün Varna'da yağmurlu hava hakimmiş. Yavaş yavaş ne demiş atalarımız? Yani yavaş yavaş yaz, yavaş yavaş sonbahar yaklaşıyoruz yazdan sonra ve bizler de şimdi sıradaki mesajlara bir göz atıyoruz. Atça Recep bize dün yazmıştı ve bugün Visoko Poliana'dan bizim değerli dinleyicimiz mesajına devam etmiş. Yani sormuştum ne petmezi olduğunu, hemen de cevap gelmiş bu sabah. Merhaba radyo çalışanları, merhaba Mete'nin ablaları. Bugün petmezci Rahim ablam petmez yapıyor. Ona da yardım eden Sevdi ablam Nazim Agam, onları selamlıyorum. Onlara kolay gelsin diliyorum ve ayrıca da torunu Mete'nin de fotoğrafını göndermiş. Mete de annesine yardım ediyor. Şeker tubu soyuyor demiş. Yani şeker pancarı. Şeker pancardan petmezi yapılıyor. Tadına doyum olmuyor. Yani soğuk kış günlerinin olmazsa olmazlarından ve son yıllarda böyle revaçta olan şeker pancarı. Ama bakın Visoko Poliana'da şeker tubu diye yazmış Atçe Recep. Acaba sizin oralarda nasıl isim var diye merak ediyoruz. Hemen telefonumuzu alıyoruz. Efendim,
1: İyi
0: hoş
1: günler
0: geldiniz.
1: Şef abla.
0: Hoş geldiniz Aynur Hanım.
1: Hoş bulduk. Ben Semih Nazak'ın doğum gününü kutlama. Dün doğum günü vardı köyün patronu. Karşısının adı Sevim. Çocuk uşaklarının adı Yücel, Bilal. Sırada Türkü gelsin onlara Şefi abla. Okors köyünde.
0: Teşekkür ederiz Aynur. Önce
1: İyi
0: çocuk
1: günler
0: dedi,
1: size de.
0: sonra uşak dedi. Ne kadar güzel. Trakya'da uşak zaten böyle bütün çocuklara, hala kaç yaşında olursa olsun, uşağım çocuğum, daha sık da uşağım kelimesi gelir. Tabii bizler de Okorş köyünü patronu, Niyazi patronu ve eşini de selamlıyoruz. Uşaklarını da Aynur Hanım'ın isteği üzere. O zaman hadi Vasfiye Şaban söylesin. Yollarına baktım.

0: Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Daha geçen haftadan beri böyle 2000 metrelerin üzerine kar yağdı ülkemize. Bu kışta herhalde kış erken gelecek, erken bastıracak. Biraz önce benzeye benzeye yaz, benzeye benzeye kış demiş atalarımız. İşte onu da hatırlatmak istedim. Ve güzel bir türkümüz olacak ama hadi önce telefonumuzu alalım. Efendim, hoş geldiniz.
1: Selam Sivriye kardeşim.
0: Nasılsınız Nebibe Hanım?
1: İyi, teşekkür ederim. Sizi sormayın Şefkiye Hanım, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz Nebibe Hanım. Çalışıyoruz böyle, programlar yapıyoruz, sizlere güzel konuları seçiyoruz. Tabii ki yavaş yavaş seçimlere gidiyoruz, biliyorsunuz bir ay sonra seçimler var. Sizin köyde Orluoğlu'da neler var neler yok Nebibe Hanım?
1: Şimdi Şefkiye Hanım, önce iyi günler, iyi yayınlar hepsine, hepinize. Sevda Tükenci kardeşime de hoş geldin yayınlarımıza diyorum. Şimdi Şefkiye Hanım, her yıl türbelerimizin törenleri yapılıyor, kurbanlar kesiliyor. Pazar günü Borna Golemanci köyüne tören vardı. Bu güzel kutsal mekanlara hizmet eden Dolma ve Gorna Golemansi köylerine selamlamak istiyorum güzel bir türküyle, olabilirse Kadri ablamızdan olsun.
0: Nebibe Hanım, önümüzdeki programlarda, şimdi Sevda söz verdi kulaklıklardan, Kromovgrad yakınlarında Seyit Baba Türbesi'ni anlatacak. Orada önümüzdeki hafta tören olacak. Ben şimdi bakıyorum, sizin o tarafta neredeyse her pazar bir yerde türbede böyle dualar okunuyor değil mi?
1: Evet Şefkiye Hanım, her yıl olan sırasıyla görevli yapılması lazım.

0: Bunlar olmaz. Allah bize sermez Şevkiye Hanım.
1: Evet, teşekkür ederiz Nebibe Hanım. Dün Kadir Latif'ten dinlettik bir türkümüz dün vardı ama bugün bakın güzel tesadüf. Hasan Rodoplu Aladağ kar yağdı dedi. Zaten artık sezonudur, mevsimidir. Teşekkür ederiz sevgili Nebibe Hanım. Haskovu'nun Orlovu köyünden Nebibe Hanım'a da selamlar ve hadi bakalım Aladağ kar yağmış mı sorsun Hasan Rodoplu.

0: Evet, yollarımız geçiyor. Nereden geçiyor? Hemen telefon.
1: Rezdelina'dan.
0: Evet.
1: Rezdelina'dan.
0: Melat.
1: Melat Serhat.
0: Buyurun Melat Hanım.
1: İyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz Melat Hanım.
1: Teşekkür ederim. Sizler de yayınınıza, Allah sizden razı olsun, başınızdan iyisi gitmesin sizi. Her sabah öğlen Tanrı hani akan sular durur deyin, hani işte büyük konuşmayalım hani neyse.
0: Yok
1: hani...
0: büyük konuşalım, büyük konuşalım, sizler evet, arayınca tabii ki akan sular duruyor Melat Hanım. Buyurun şimdi.
1: Duruyor bak, elimi kalbime koyup da konuşuyorum. Nebibe Hanım konuştu, hani benim yerime de o konuştu, onda bilgi daha çok yani. İşte evet. Onu da selamlıyorum, görüştük onunla canlı orada duvada görüştük. Çok duramadım yani orada. Maslino'dan yürüyerek gittim Golemansi'ye. Kadri ablamın evinin yanından geçtim. Taş üstünde taş kalmamış. Kardeşinin çocukları başka yakın orada bir ev yapmışlar, yaşıyorlar. Geçtim oradan yani dediğim gibi doğdum, büyüdüm köye. Senede bir kere vardım hani mezarlıkları ziyarete vardım. Anama babama... mezarlarına dua yaptıkları yere
0: Allah
1: vardım.
0: Allah dualarınızı hani, kabul eylesin Melat
1: türbeye
0: Hanım.
1: Türbeye vardım. İşte türbeye girdim. Orada pay bıraktım. Hani katkı.
0: Katkı
1: hani
0: pay.

0: doğduğu, büyüdüğü
1: yerleri
0: gitmek, iyi ziyaret etmek çok iyi bir şeyler. Orada ne bileyim görüştük. Az 5 dakika ye görüştük ye görüşmedik yani dediğim gibi. Ama işte hani ni konuşma söz bulamıyorum artık.
1: Bu evet kazalar, bizleri de çok duygulandırdınız yani bu gittiğiniz
0: bu
1: yerlere.
0: Kazalar,
1: evet.
0: Bu kazalar işte olmasa ama işte ne diyeyim.
1: Evet, evet Melahat Hanım buradan size teşekkür ediyoruz. Tabii ki Kadri Latif'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Yaptığınız, ettiğiniz duaları Allah Tanrımız Rabbimiz kabul eylesin diyoruz. Ve ben devam ediyorum. Anlaşılan bugün farklı konularda yani bir taraftan işte türbeleri ziyaret, diğer taraftan Atçe Recep sayesinde böyle pancar pekmeziyle devam ediyoruz. Kendisi fotoğraf göndermeye devam ediyor. Bu pancar cibresi, diğeri de petmez demiş ve iki farklı şeyi göstermiş. Acaba cibreden ne oluyor? Şimdi merak ediyorum. Tabii pancar petmezi bizim köyde de yapıyorlar. Yaptığımız var ama cibresini hatırlamıyorum. Ve hemen gelen gönderdiğim soruya Sacide Mehmedova merhabalar Şevke Hanım diye yazmış. Baykova'da şeker pancarına çükündür diyorlar. Evet bizim köyde de çükündür. Çok nadir rastlansa da evet bizde şeker pancarı bilinmiyordu. Bu kelime çükündür deniyordu. Yasenkova'da ise pancar pekmezine karabal diyor. Zaten tam da adı üstünde karabal. Görümcenin gelini Yasenkova'dan olduğu için biliyorum. Selamlar, sevgiler, saygılar herkese. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz ve böyle siz isterse pancar pekmezi ister karabal deyin. Eskiden yani eskileri biliyorlarmış. Eskiden şeker yok, böyle tatlandırmanın yollarını da biliyorlarmış. Evet Macun şimdi Sevda kulaklıklardan bana söylüyor. Evet biz de Macun deriz. Macun köyden ama çükündür Macunu denir. Ve ne olursa olsun tabii ki tadı çok farklıdır. Hele hele böyle büyük emekle yapılırsa. Ben çok teşekkür ederim Sacide Mehmedova'ya ve ayrıca da Atçe Recep'e. Hem gönderdiği fotoğraflardan dolayı. Yılmaz Balaban dün telefon etti, bugün de yazdı. Bugün Okoş köyünde yaşayan dedemin komşusu olan Niyazi abimin doğum günü kutlu olsun demiş. Çereşe köyünden biraz önce efendim Aynur Hanım da selamlamıştı Niyazi patronu. Selamlar Çereşe köyünden de geldi. Bizlere ise türkü göndermek kalıyor. Bugün hep Rodoplardan geçtiği yolumuz bir de Şumenti Tiyatrosu'nu çok değerli ses sanatçılarında Behçet Mustafa da söylesin ve Rodop Güzeli türküsüyle programımıza renk katsın.

Değerli dinleyiciler, bugün Yollar Köy'den de Geçer programında sizlere Rodopların güzel Kosova köyünü anlattık ve ardından sizlerle gerek mesajlar sayesinde gerek seçtiğimiz türkülerle böyle yavaş yavaş saat 14'e geliyor programımızın sonuna. Cuma sabahı acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında yine hanımların böyle gönlünü fethedeceğiz. Geçen hafta sunduğumuz ve Bulgaristan'ın en büyük elbisesi böyle dantelli parçalardan oluşan dantelli elbiseyi anlatacağız. Aynı zamanda da Ruse Güneş Derneği'nden oradaki dostlarımızın hanımların katıldığı röportajı dikkatinize sunacağız. Ruse Güneş Derneği'nden arkadaşımız Gönül Dailova bu projeye nasıl ve neden katıldıklarını anlatacaklar. Ve tabii ki fonotekte arşivimizde fistan, ruba diye o kadar güzel türküler var ki Bilana Harizanova ile birlikte bu türkülerimizi seçtik ve programımızı süsledik. Cuma sabahı sadece hanımları değil erkekleri de bekliyoruz ve tekrar cuma sabahı da sizlerle olacağız. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Son türkümüzü 3 ses, 3 saz topluluğundan seçtik. Hatice'me varayım, diz çöküp yalvarayım. Bugün de bizi dinlediğiniz, bugün de bizimle olduğunuz için size Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz ve günlerin en güzelini, en hayırlısını diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 29 Eylül 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Yollar Köy'den de Geçer programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. 35 binden fazla Bulgaristan vatandaşı yurt dışında oy kullanacak. 2021 yılından itibaren Bulgaristan ve Türkiye 280'den fazla sınır ötesi proje gerçekleştirdi. Maliye Bakanlığı 2026'da gayri safi yurt içi hasılada büyüme, enflasyonda yükselme bekliyor. 50 avroluk tek seferlik yardım ödemeleri 1 Ekim'de başlayacak. Şimdi haberlerin detayları. Basın toplantısında konuşan Merkez Seçim Komisyonu Sözcüsü Stoyanka Balova-Tvetkova, 25 Ekim'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçimleri için hazırlıkların planlandığı şekilde ve sorunsuz ilerlediğini açıklayarak, Merkez Seçim Komisyonu seçimlerin organizasyon ve teknik hazırlıklarını diğer ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüyor ifadelerini kullandı. Bugün Merkez Seçim Komisyonu, Savcılık, İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Devlet Güvenlik Ajansı DANS yöneticileri seçim sürecinin yasalara uygun, sakin ve şeffaf şekilde yürütülmesiyle seçim mevzuatının olası ihlallerine karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları bugün saat 24'e kadar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmak için başvuruda bulunabilecek. Şu ana kadar 72 ülkede 35 binin üzerinde başvuru yapıldı. Bulgaristan vatandaşları 66 ülkede oy kullanabilecek. Her yıl olduğu gibi en fazla başvuru Türkiye, Büyük Britanya, Almanya ve ABD'den geldi. Merkez Seçim Komisyonu 3 Ekim tarihine kadar yurt dışında sandık kurulacak yerleri ve her bir noktada kaç sandık kurulacağını belirleyecek. Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı'nın bildirdiği üzere Burgaz'da Bulgaristan ve Türkiye arasında 2028-2034 dönemi için hazırlanacak olan gelecekteki ortak programa ilişkin programlama çalışma grubunun ilk toplantısının açılışında konuşan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı ve Program Yönetim Otoritesi Başkanı Desislava Görgiyeva, Bölgesel Kalkınma Bakanlığı tarafından yönetilen Interreg Bulgaristan-Türkiye Türkiye programı kapsamında son 20 yılda Bulgaristan ile Türkiye arasındaki sınır bölgelerinin, yani Bulgaristan'ın Burgaz, Yambul ve Haskova illeriyle Türkiye'nin Edirne ve Kırklareli illerinin kalkınmasına 88 milyon avrodan fazla yatırım yapıldığını açıkladı. Ekonominin ve turizmin geliştirilmesi, çevrenin korunması ve sınır güvenliğinin iyileştirilmesi alanlarında 280'den fazla projenin hayata geçirildiğini bildiren Görgiyeva, bu projelere 600'den fazla ortağın katıldığını belirtti. BTA'nın haberine göre toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk de katıldı. Avrupa Komisyonu'nun Bölgesel ve Kentsel Politika Genel Müdürlüğü'nden Margarita Grınçarska de Münch foruma çevrimiçi olarak katıldı. Toplantıda ayrıca her iki ülkeden çeşitli devlet kurumları ve sivil toplum kurumları temsilcileri de yer aldı. Maliye Bakanlığı mevcut yılda ekonomik büyüme tahminlerini olumlu yönde revize etti, ancak enflasyon oranı beklentilerini kötü yönde değiştirdi. Bakanlığın sitesinde yayınlanan sonbahar makroekonomik raporunda bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın %3 büyüme kaydetmesinin beklendiği açıklandı. 2026 gayri safi yurt içi hasıla büyümesini %2,6 olarak tahmin eden ilkbahar makroekonomik rapora kıyasla yurt içi hasıla da artış kaydediliyor. Maliye Bakanlığı tahmin analizlerinde 2026'da yıllık enflasyon oranının %4,8'e ulaşması, 2027 yılında ise %4'e gerilemesi öngörülüyor. Bakanlığın ilkbahar tahminlerinde 2 yıla dair enflasyon oranı beklentisi %4,3 ile %3,8 olarak belirlenmişti. 50 avroluk tek seferlik yardım ödemeleri yüksek akaryakıt ve gıda fiyatlarının etkisini hafifletmek amacıyla 1 Ekim itibarıyla başlayacak ve yaklaşık 550 bin dar gelirli vatandaşa ulaştırılacak. Kasım ayında ise aynı sayıda kişiye 50 avro tutarında Noel ikramiyesi ödemesi yapılacak. Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Natalia Efremova, gelecek yıl annelik izninin ikinci yılında ödenen yardımın artırılacağını açıklarken, yeni ödeneğin kesin miktarı çağrının önümüzdeki dönemde netleştirileceğini bildirdi. 2025 yılında kuraklık ve yüksek sıcaklıkların yol açtığı kayıpları telafi etmek amacıyla toplam 12.451 ayçiçeği ve mısır üreticisine destek sağlanacak. Çiftçilere ödenecek tazminat oranları Tarım ve Gıda Bakanı Plamen Abrowski'nin talimatıyla belirlendi. Üreticilere 7,4 milyon avrosu Avrupa Tarımsal Garanti Fonu'ndan ve 14,8 milyon avrosu ise ek ulusal kaynaktan karşılanmak üzere toplam 22,2 milyon avro tutarında ödeme yapılacak. Bu destek 2025 yılında ayçiçeği veriminde önemli bir

Düşüşe ve mısır ürünlerinde ciddi hasara yol açan olumsuz hava koşulları nedeniyle çiftçilerin uğradığı gelir kayıplarını telafi etmeyi amaçlamaktadır. Tarım Devlet Fonu'nun ödemeleri en geç 30 Eylül 2026 tarihine kadar yapması beklenmektedir. Bulgaristan nüfusu 1988 yılından 2024'e kadar 8,9 milyon kişiden 6,4 milyon kişiye düştü. Kırsal kesimler şehirlere kıyasla iki kat fazla ıssızlaşıyor. Dünya Bankası'nın Avrupa Birliği finansmanıyla hazırladığı Bulgaristan Nüfus Gelişimi Ulusal Stratejisi analizinde bu değerlendirmelere yer verildi. BTA'nın ilettiği verilere göre Plovdiv, Varna ve Burgas olmak üzere ülkenin ikinci, üçüncü ve dördüncü büyüklükteki şehirlerde 2001 ila 2024 döneminde %5'i geçmeyen asgari bir nüfus kaybı yaşandı. Sofya nüfusu bu dönemde %10 arttı. Demografik kriz eğilimleri bağlamında Dünya Bankası bazı olumlu noktalara da dikkat çekti. Bulgaristan vatandaşları artık daha sağlıklı, daha eğitimli, ekonomik etkinlik geçen asrın 90'lı yıllarından bu yana en yoğun performans sergiliyor, iş göçü azaldı ve memlekete geri dönenlerin sayısında artış kaydedildi. Karayolu Altyapı Ajansı API, Smolyan ve Pamporova arasında doğrudan yol bağlantısının sağlanması ve büyük toprak kaymasının yaşandığı bölgenin üzerinde köprü etüt projesi ve inşaatını kapsayan kamu ihalesi yayımladı. API, ihale bedelinin 9,06 milyon avro olarak belirledi ve teklifler 26 Ekim 2026 tarihine kadar sunulabilecek. İhale ilanında yer alan bilgilere göre köprü yapısının genişliği 12 metre olacak, yol her biri 4 metre genişliğinde iki şeritten oluşacak ve iki tarafta da 2 metre genişliğinde kaldırımlar olacak. Bulgaristan Ulusal Radyosu Benere Senfoni Orkestrası akademisyen Marin Goleminov adına verilen Ulusal Müzik Ödülü'nün sahibi oldu. Küstendil Belediye Başkanı Ognyan Atanasov şehirde düzenlenen özel törende orkestraya bu seçkin ödülü takdim etti. Ünlü bestecinin torunu Lili Goleminova ödülün Benere Senfoni Orkestrası'na Bulgar müziği kayıtlarıyla Bulgaristan tarihinde bıraktığı izden dolayı verildiğini belirtti. Goleminova, Benere Senfoni Orkestrası bütün diğer eserlerin yanı sıra kapsamlı bir Bulgar müziği arşivine sahip olmamızı sağladığı için ülkemizin simgesel bir topluluğu haline gelmiştir dedi. Goleminova, Senfoni Orkestrası'nın üst üste 3. sezondur gerçekleştirdiği her konserde mutlaka bir Bulgar eserine yer verdiğini de sözlerine ekledi. Spor. Bulgaristan milli takım futbolcusu Zdravko Dimitrov'un oynadığı Mardinspor 1. Lig spor takımı Bulgar Ivailo Petev'i teknik direktör görevine atadı. Kırmızı lacivertli ekip Bulgar teknik adam Ivailo Petev ile anlaşma sağladı. 51 yaşındaki teknik adamın resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Mardinspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Petev, Bulgaristan ve Bosna Hersek milli takımlarını çalıştırdı. 9 Temmuz 1975 tarihinde Bulgaristan'ın Loveç kentinde dünyaya gelen Ivailo Petev, UEFA Pro lisansına sahip. Teknik direktörlük kariyerindeki en başarılı dönemlerinden birini Ludogorets'te yaşayan Petev, Bulgar ekibini alt ligden üst lige taşıdı. Petev'in göreve başlamasıyla birlikte Mardinspor, Türkiye'de daha önce teknik direktörlük yapmamış ancak Avrupa'nın farklı liglerinde ve iki milli takımda görev almış deneyimli bir çalıştırıcıyı takımın başına getirmiş olacak. Hava durumu. Yarın sıcaklıklar 1-2 derece artacak ve yağışlar dinecek. Çarşamba günü en düşük sıcaklıklar 8 ila 13 derece arasında değişecek. Sofya'da 10 derece olacak. Kuzey Bulgaristan'da bulutlar dağılacak ve güneşli hava hakim olacak. Güney kesimlerde bulutlu hava öğleden sonra etkisini kaybedecek ve hava açılacak. Güneydoğu illerde kısa süreli hafif yağışlar görülebilir. En yüksek sıcaklıklar 19 ila 24 derece arasında değişirken başkentte 20 derece civarında seyredecek. Karadeniz'de kuzeyde yer yer parçalı bulutlu, güneyde ise çok bulutlu ve bazı kesimlerde yağmurlu geçecek. En yüksek sıcaklıklar 20 ila 22 derece arasında, denizli sıcaklığı 21-22 derece olacak.

0: olacak. Dağlık kesimlerde hava bulutlu ve yağmurlu, 2200 metre üzerindeki tepelerde ise kar yağışı beklenecek. Staraplanina Dağı'nda hava açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklıklar 1200 rakımda 14, 2000 metrelerde ve üzerinde 6 derece civarında olacak. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.
1: Getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Willy Golubov ile birlikte önümüzdeki dakikalarda size eşlik etmeye devam edeceğiz. Günün getirdikleri programında bu akşam ilk olarak Bölgesel Kalkınma Bakanı Ivan Şişkov'un Bölgeler Konuşuyor girişimi kapsamında Haskova'da gerçekleştirdiği temasları ele alacağız. Şişkov bölgenin öncelikli sorunları arasında su ve kanalizasyon altyapısını gösterirken büyük su ve kanalizasyon projesinin finansmanının yakında başlayacağını açıkladı. Devamında ise Kırcalı'da belediye başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bölgenin önemli altyapı projeleri ele alındı. İçişleri Bakanı İvan Demirciyev, standartlara uygun olmayan dar yollarla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtirken, Bölgesel Kalkınma Bakanı İvan Şişkov ise Velikotrnovo'dan Makaza sınır kapısına kadar uzanacak yeni otoyol projesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Detayları Sevda Dükkancı'dan dinleyeceğiz. Ondan önce bir şarkı ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız. Bizimle kalın.

0: Değerli dinleyiciler, Bölgesel Kalkınma Bakanı İvan Şişkov'un Bölgeler Konuşuyor girişimi kapsamında Haskovo ve Kırcali'de gerçekleştirdiği temasları şimdi ele alıyoruz. Şişkov, Haskovo'da su ve kanalizasyon projesinin finansmanının başlayacağını, Kırcali'de ise Velikotırnıvo-Makaza otoyolu için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ayrıntıları Sevda Dükkancı bildiriyor.
1: Bölgesel Kalkınma Bakanı İvan Şişkov, Bölgeler Konuşuyor inisiyatifi kapsamında Haskovo ziyaretinde bulundu. Bakan Şişkov, Haskovo Valisi Todor Ivanov ve bölgelerdeki belediyelerin başkanlarıyla bir araya geldiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, su ve kanalizasyon problemlerine çözüm getirilmesinin Haskovo ili için öncelikli olduğunu öne sürdü. BNR muhabiri Jivka Todorova'nın aktardığı bilgiye göre Bakan Şişkov, Haskovo ilinde büyük su ve kanalizasyon projesi finansmanının yakında başlayacağına dair teminat verdi. Projenin yüklenicileri seçildi ve anlaşmalar imzalandı. Otobanlardaki bariyerlerin hızla değiştirilmesine başladığını belirten Bölgesel Kalkınma Bakanı Ruse Makaza otobanının kurulması projesine dair konuştu. Projelendirme, konsept ve cebimizden çıkmayan sermaye. Sonuç olarak kaliteli altyapı ortaya çıkıyor. Bulgaristan'ın kalkınmasına dair gerçek budur. Bakan Şişkov bundan önce Atanas Şarenkov Sanat Galerisi'ndeki onarım çalışmalarını yerinde inceledi. Şişkov, bölgelerin kalkındırılması operasyonel programı kapsamında 23.483.331 avro finansman sağlanan onarıma ilişkin şöyle konuştu.
2: Amblem niteliği taşıyan ve mimari anıt olan bu binadaki çalışmaların nasıl yapıldığına ilişkin kuşkularım olduğu için yerinde inceleme yapmak istedim. Usulsüzlüklerin yapıldığına dair şüphe edilen ülkedeki tüm projelerin nasıl uygulandığına ilişkin incelemelerin yapacağını belirten Bölgesel Kalkınma Bakanı, usulsüzlüklerin tespit edilmesi halinde savcılığa ihbar vereceğini söyledi.

0: Bölgesel Kalkınma Bakanı Şişkov, Bölgeler Konuşuyor inisiyatifi kapsamında Kırcalı'da belediye başkanları ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmede önümüzdeki dönemde uygulanacak olan ve bütün bölge için önem taşıyan altyapı projeleri ele alındı. BNR muhabiri Vale Apostolova'nın aktardığı gibi Bakan Şişkov'la birlikte görüşmeye katılan İçişleri Bakanı İvan Demirciyev, yol genişliği standartlarına uyulmadan yapılan sözüm ona tek şeritli yollarla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi ve ayrı ayrı yerlerde tespit edilen ihlallere rağmen artık kurulmuş olan yolların kaldırılmayacağını belirtti. Dar yollar probleminin iki bakanlığın ortak sorunu olduğunu öne süren Bakan Demirciyev, yapılan ihlallerin yolların boyutları ile ilgili olduğunu söyledi.
1: Тука има одобрени проекти, има строителни разрешения, но в същото време габаритите на тези пътища не отговарят.
0: Onaylanmış projeler ve inşaat izinleri mevcut olsa da aynı zamanda da yolların boyutları güncel yol genişliği standartlarına uygun değildir. Bu eksikliklerin yasanın İhlali niteliğini taşıdığı kesindir. Diğer her şeyin dışında sonuçta yol güvenliği söz konusudur. Birbirine karşı hareket eden iki aracın rahatça geçiş yapamadığı bir yolun tehlike oluşturduğu ortadadır. Belediye başkanları tarafından gündeme getirilen esas konu Yunanistan yönündeki yoğun araç trafiğini Kırcalı'nın dışına çıkaracak olan çevre yolu oldu. Kırcalı çevre yolu bulunmayan tek il merkezi oldu. Makaza ise Kula'dan sonra ikinci en yoğun geçiş noktası olduğu için bu konu özellikle önemlidir. Bu konuda Bakan Şişkov artık çevre yolu değil, Velikutarnuvu'dan sınıra kadar yeni otobanın kurulmasının gündemindeydi.

0: Демде олдуну белиртти.
1: Ние сме си поставили срокове в рамките на година и половина да направим предпроектно проучване, да направим
0: етюд араштырмасы, чет процедюрю ве таби теферуатлы имар планы için 1,5 sene belirlenmiş bulunuyor. Artık defalarca söylediğim gibi Veliko Tarnuvun Makaza Otobanı için kamu ve özel sektör ortaklığı aranacak. Bölgesel Kalkınma Bakanı, belediye başkanlarını projeye ilişkin kamu tartışması sırasında destek vermeye çağırdı. O sırada gerçekten topluluk olarak seferber olup haraç ve şantaja meydan bırakmamamız, devlete tüm prosedürleri tamamlama imkanını vermemiz gerekiyor. Biz dua katili değiliz ancak insan katili olmak da istemeyiz şeklinde konuştu Bakan Şişkov.

Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Yollar Köy'den de Geçer programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.

0: Evet sevgili dinleyiciler, yayınımız devam ediyor. İlk telefonumuz geldi zaten. Bakalım ilk telefonumuzda kimler var? Hemen bağlanıyoruz. Efendim hoş geldiniz, buyurun. Alo.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Mehmet Bey, kendimi böyle Vedat Hoca gibi hissediyorum. Böyle selamladığınızda. Buyurun Mehmet Bey, bugün Rahim ablanızın doğum günü var, unutmadık. Evet. Ama söylememiz gerekiyor, Rahime türküsü henüz aktarılmamış bilgisayarımızda.
1: Ben söyleyeyim kendi sesimde. Allah-u Teala Rahim abumun doğum gününü Allah-u Teala Celle Celaluhu Celle Şanuhu mutlu eylesin, ayrı ne eylesin. Allah'ım da Rabbimden dilerim ona sağlık, uzun ömür, güzellik. Sizi de Allah-u Teala Celle Celaluhu Celle Şerifi razı olsun sizden Şevket Hanım. Uzun ömürleriniz olsun, bereketli olsun Topka'da.
0: Teşekkür ederiz. Evet, Rusya'dan Mehmet. Geçen haftadan beri herhalde çok seviyor Rahim ablasını. Çünkü neredeyse her gün dün de aramış, özellikle hatırlatmış. Bu kadar sevilen Rahim ablaya selam gitmez mi, selam olmaz mı diyerek Ruseli Rahim ablaya bir Varnalı kız türküsünü armağan edeceğiz. Varna'nın Medovet köyünden olan Halil İbiş efendim İstanbul'da bu dünyadan göç etti ama ardında birbirinden güzel türküler bıraktı. Medovet köyüne, oradaki dostlara da selam ve Varnalı kız gelsin.

0: Evet sevgili dinleyiciler, programımız Rodoplar'dan yola çıktı ve biraz önce güzel Varna'ya da uğradı. Anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bugün Varna'da yağmurlu hava hakimmiş. Yavaş yavaş ne demiş atalarımız? Yani yavaş yavaş yaz, yavaş yavaş sonbahar yaklaşıyoruz yazdan sonra. Ve bizler de şimdi sıradaki mesajlara bir göz atıyoruz. Atça Recep bize dün yazmıştı ve bugün Visoka Poliana'dan bizim değerli dinleyicimiz mesajına devam etmiş. Yani sormuştum ne pekmez olduğunu, hemen de cevap gelmiş bu sabah. Merhaba radyo çalışanları, merhaba Mete'nin ablaları. Bugün petmezci Rahim ablam petmez yapıyor. Ona da yardım eden Sevdi ablam, Nazim agam, onları selamlıyorum. Onlara kolay gelsin diliyorum ve ayrıca da torunu Mete'nin de fotoğrafını göndermiş. Mete de annesine yardım ediyor, şeker tubu soyuyor demiş. Yani şeker pancarı. Şeker pancardan petmezi yapılıyor. Tadına doyum olmuyor. Yani soğuk kış günlerinin olmazsa olmazlarından ve son yıllarda böyle revaçta olan şeker pancarı. Ama bakın Visoka Poliana'da şeker tubu diye yazmış Atça Recep. Acaba sizin oralarda nasıl isim var diye merak ediyoruz. Hemen telefonumuzu alıyoruz. Efendim,
1: İyi
0: hoş
1: günler,
0: geldiniz.
1: Şef abla.
0: Hoş geldiniz Aynur Hanım.
1: Hoş bulduk. Ben Semni Azakım'ın doğum gününü kutlama. Dün doğum günü vardı köyün patronu. Karısının adı Sevim. Uşaklarının adı Yücel, Bilel. Sırada türkü gelsin onlara Şefi abla. Okors köyünde.
0: Teşekkür ederiz Aynur. Önce İyi çocuk dedi, sonra de uşak dedi. Ne kadar güzel. Trakya'da uşak zaten böyle bütün çocuklara, hala kaç yaşında olursa olsun, uşağım, çocuğum, daha sık da uşağım kelimesi gelir. Tabii bizler de Okorş köyünü patronu, Niyazi patronu ve eşini de selamlıyoruz. Uşaklarını da Aynur Hanım'ın isteği üzere. O zaman hadi Vasfiye Şaban söylesin. Yollarına baktım.

0: Sevgili dinleyiciler, canlı yayınımız devam ediyor. Daha geçen haftadan beri böyle 2000 metrelerin üzerine kar yağdı ülkemize. Bu kışta herhalde kış erken gelecek, erken bastıracak. Biraz önce benzeye benzeye yaz, benzeye benzeye kış demiş atalarımız. İşte onu da hatırlatmak istedim. Ve güzel bir türkümüz olacak ama hadi önce telefonumuzu alalım. Efendim, hoş geldiniz.
1: Selam Sevgiye kardeşim.
0: Nasılsınız Nebibe Hanım?
1: İyi, teşekkür ederim. Sizi sormayın Sevgiye Hanım, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz Nebibe Hanım. Çalışıyoruz böyle, programlar yapıyoruz, sizlere güzel konuları seçiyoruz. Tabii ki yavaş yavaş seçimlere gidiyoruz. Biliyorsunuz bir ay sonra seçimler var. Sizin köyde Orluoğlu'da neler var neler yok Nebibe Hanım?
1: Şimdi Şevkiye Hanım, önce iyi günler, iyi yayınlar hepsine, hepinize, Sevder Tükenci kardeşime de hoş geldin yayınlarımıza diyorum. Şimdi Şevkiye Hanım, her yıl türbelerimizin törenleri yapılıyor, kurbanlar kesiliyor. Pazar günü Borna Golemanci köyüne tören vardı. Bu güzel kutsal mekanlara hizmet eden Dolma ve Gorna Golemansi köylerine selamlamak istiyorum güzel bir türküyle, olabilirse Kadri ablamızdan olsun.
0: Nebibe Hanım, önümüzdeki programlarda şimdi Sevda söz verdi kulaklıklardan. Kromovgrad yakınlarında Seyit Baba Türbesi'ni anlatacak. Orada önümüzdeki hafta tören olacak. Ben şimdi bakıyorum sizin o tarafta neredeyse her pazar bir yerde türbede böyle dualar okunuyor değil mi?
1: Evet Şevkiye Hanım, her yıl olma sırasıyla görevli. Yapılmak lazım, yapılmadan olmaz. Allah iyi göstermez Şevkiye Hanım.
0: Evet, teşekkür ederiz Nebibe Hanım. Dün Kadri Latif'ten dinlettik bir türkümüz, dün vardı. Ama bugün bakın güzel tesadüf, Hasan Rodoplu Aladağ kar yağdı dedi. Zaten artık sezonu

mevsimidir. Teşekkür ederiz sevgili Nebibe Hanım. Haskuvu'nun Orlovu köyünden Nebibe Hanım'a da selamlar. Ve hadi bakalım Aladağ kar yağmış mı sorsun Hasan Rodoplu.

0: Evet, yollarımız geçiyor. Nereden geçiyor? Hemen telefon.
1: Rezdelina'dan.
0: Evet.
1: Rezdelina'dan.
0: Melat.
1: Melat Serhat.
0: Buyurun Melat Hanım.
1: İyi günler, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz Melat Hanım.
1: Teşekkür ederim. Sizler de yayınınıza, Allah sizden razı olsun, başınızdan iyisi gitmesin sizi. Her sabah öğlen Tanrı hani akan sular durur deyin, hani işte büyük konuşmayalım hani neyse.
0: Yok
1: hani,
0: büyük konuşalım, büyük konuşalım, sizler arayınca tabii ki akan sular duruyor Melat Hanım. Buyurun şimdi.
1: Duruyor bak, elimi kalbime koyup da konuşuyorum. Nebibe Hanım konuştu, hani benim yerime de o konuştu, onda bilgi daha çok yani. İşte evet. Onu da selamlıyorum, görüştük onunla canlı orada duada görüştük. Çok duramadım yani orada. Maslino'dan yürüyerek gittim Golemansi'ye. Kadri ablamın evinin yanından geçtim. Taş üstünde taş kalmamış. Kardeşinin çocukları başka yakın orada bir ev yapmışlar, yaşıyorlar. Geçtim oradan yani dediğim gibi doğdum, büyüdüm köye. Senede bir kere vardım hani mezarlıkları ziyarete vardım. Anama babama mezarlarına dua yaptıkları yere
0: Allah
1: vardım.
0: Allah dualarınızı hani, kabul eylesin Melat
1: türbeye
0: Hanım.
1: Türbeye vardım. İşte türbeye girdim. Orada pay bıraktım. Hani katkı. Hani
0: katkı payı. Evet.
1: Ya işte orada hani görüştüm komşularıma. Hepsine, beytine hepsine selam. Buradan selamlar olsun. İnsan hani senede bir kere bari doğdu, büyüdü.
0: Yerleri.
1: Gitmek iyi.

0: ziyaretmek çok iyi bir şeyler. Orada ne bilin görüştük. Az 5 dakika ye görüştük ye görüşmedik yani dediğim gibi. Ama işte hani ni konuşma söz bulamıyorum artık.
1: Bu evet kazalar, bizleri de çok duygulandırdınız yani bu gittiğiniz bu yerlere. Kazalar, evet.
0: Bu kazalar işte olmasa ama işte ne diyeyim.
1: Evet, evet Melahat Hanım buradan size teşekkür ediyoruz. Tabii ki Kadri Latif'i sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Yaptığınız, ettiğiniz duaları Allah Tanrımız Rabbimiz kabul eylesin diyoruz. Ve ben devam ediyorum. Anlaşılan bugün farklı konularda yani bir taraftan işte türbeleri ziyaret, diğer taraftan Atçe Recep sayesinde böyle pancar pekmeziyle devam ediyoruz. Kendisi fotoğraf göndermeye devam ediyor. Bu pancar cibresi, diğeri de petmez demiş ve iki farklı şeyi göstermiş. Acaba cibreden ne oluyor? Şimdi merak ediyorum. Tabii pancar petmezi bizim köyde de yapıyorlar. Yaptığımız var ama cibresini hatırlamıyorum. Ve hemen gelen gönderdiğim soruya Sacide Mehmedova merhabalar Şevke Hanım diye yazmış. Baykova'da şeker pancarına çükündür diyorlar. Evet bizim köyde de çükündür. Çok nadir rastlansa da evet bizde şeker pancarı bilinmiyordu. Bu kelime çükündür deniyordu. Yasenkova'da ise pancar pekmezine karabal diyorlar. Zaten tam da adı üstünde karabal. Görümcenin gelini Yasenkova'dan olduğu için biliyorum. Selamlar, sevgiler, saygılar herkese. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyoruz ve böyle siz isterse pancar pekmezi ister karabal deyin. Eskiden yani eskileri biliyorlarmış. Eskiden şeker yok, böyle tatlandırmanın yollarını da biliyorlarmış. Evet Macun şimdi Sevda kulaklıklardan bana söylüyor. Evet biz de macun deriz. Macun köyden ama çükündür macunu denir. Ve ne olursa olsun tabii ki tadı çok farklıdır. Hele hele böyle büyük emekle yapılırsa. Ben çok teşekkür ederim Sacide Mehmedova'ya ve ayrıca da Atçe Recep'e hem gönderdiği fotoğraflardan dolayı. Yılmaz Balaban dün telefon etti, bugün de yazdı. Bugün Okoç köyünde yaşayan dedemin komşusu olan Niyazi abimin doğum günü kutlu olsun demiş. Çereşe köyünden biraz önce efendim Aynur Hanım da selamlamıştı Niyazi patronu. Selamlar Çereşe köyünden de geldi. Bizlere ise türkü göndermek kalıyor. Bugün hep Rodoplardan geçti yolumuz. Bir de Şumenti Tiyatrosu'nun çok değerli ses sanatçılarından Behçet Mustafa da söylesin ve Rodop Güzeli türküsüyle programımıza renk katsın.

Esim öyle dantelli parçalardan oluşan dantelli elbiseyi anlatacağız. Aynı zamanda da Ruse Güneş Derneği'nden oradaki dostlarımızın, hanımların katıldığı röportajı dikkatinize sunacağız. Ruse Güneş Derneği'nden arkadaşımız Gönül Dailova bu projeye nasıl ve neden katıldıklarını anlatacaklar. Ve tabii ki fonotekte arşivimizde Fistan Ruba diye o kadar güzel türküler var ki Vilana Harizanova ile birlikte bu türkülerimizi seçtik ve programımızı süsledik. Cuma sabahı sadece hanımları değil erkekleri de bekliyoruz ve tekrar cuma sabahı da sizlerle olacağız. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Son türkümüzü Üç Ses, Üç Saz topluluğundan seçtik. Hatice'me varayım, diz çöküp yalvarayım. Bugün de bizi dinlediğiniz, bugün de bizimle olduğunuz için size Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz ve günlerin en güzelini, en hayırlısını diliyoruz. Hoşça kalın.